Capital. Radio. Cyprus.

0: Show şimdi başlıyor. Güne enci sürüş keyfiyle başlayın. Changar Motors ayrıcalığıyla.
1: Capital Radio Morning Show with Rana. Sponsored by the British icon MG. Changar Motors.

Günaydın. Haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi çattı. Biz de bu cumayı erkenden uyanalım, güne erkenden başlayalım diye 7 itibariyle Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla Capital Radio Morning Show'a başlıyoruz. Güzel bir cuma günü olsun diye sabahın 3 saatini birlikte paylaşacağız. Tabii ki saat 10'a kadar ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başında olursanız günü birlikte aydınlatmaya başlayabiliriz. O halde yeni güne, cumaya günaydın.

0: bir reklam arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MG ve Changar Motors güç katıyor.
1: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
2: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
3: My name is G. MG.
4: MG loves you.
5: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız, 3 taksit imkanı.

0: Büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
1: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
2: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

şimdi. Tabii bugün işleri tamamladıktan sonra Cuma'yı da hafta sonundan sayabiliriz. Ama bir bakalım hafta sonunda hava nasıl olacak, Cuma nasıl olacak, sıcaklıklar bizim plan programa uygun mu acaba? Sıcaklıklar gayet uygun. Hafta sonu gayet güzel geçecek gibi gözüküyor. Bu hafta sonunun tadını çıkartalım. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar 29-30 derece dolaylarında olacak. Pazar bulutlanma artabilir diyor ama daha ileri vadeli tahminler için biraz daha bekleyip son dakika planlarını ona göre yapmak lazım. Önemli bir yağış beklentisi olmadığını, hafta sonunun güzel geçeceğini söyleyeyim ama tabii ne de olsa Ekim ayındayız. Son dakika değişiklikleri

Ekim'in 9'una geldiğimiz için artık sıcaklıklar yüksek seyretse de biz sonbahardan bahsetmeye devam ediyoruz ne de olsa. Ekim'in 9'undayız. Ne de olsa belki de görmüşsünüzdür, etrafta bal kabakları kendini göstermeye başladı. Sonbaharın rengi turuncu, bal kabağının rengiyle özdeşleşiyor ve tabii ki özellikle önümüzdeki aylarda en çok kullanılacak sebzelerden biri oluyor. Bu güzel ayların başlamasıyla birlikte denenecek tariflerin içinde mutlaka bal kabağı da olacak gibi gözüküyor. Tatlı ve yoğun aromasıyla bir çorba da hazırlayabilirsiniz bal kabağıyla diyorlar. Hatta sabahları güne başlarken kahvaltıda çorba tüketebilirsiniz diyorlar. Sadece tatlı tarifinde değil bal kabağı. Pek çok tarifte de karşımıza çıkabiliyor. Çorba da onlardan bir tanesiymiş, hatırlatmış olayım. Peki gününüz bal kabağı kadar tatlı, en sevdiğiniz şarkı kadar güzel başlasın. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like wait, babe.

0: müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, Emci ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta. Çangar loves you.

0: Fatih Interas Neopark AVM yine üst yolda.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
3: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar Motors.

0: Your husband is coming.
1: Eski zamanlardan beri insanoğlunun gözlerinin her şeyi anlattığı söylenir. Üzerine şarkılarda yazılmıştır, hatta aklıma ilk gelen gözler kalbin aynası mesela. Yani aslında sadece kalbin aynası değil gözler, bütün vücudumuzun da aynası olabiliyor. Yeni geliştirilen bir yapay zeka modeliyle Güney Koreli bilim insanları gözümüzden, retinadan yaş tahmini yaparken bazı hastalıkları ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızı da ortaya çıkartabiliyormuş. Özellikle diyabet ve sigara kullanımına ilişkin elde edilen sonuçların göz sağlığı ve vücut yaşlanmasıyla alakalı pek çok şey ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Şöyle ki, artık gözümüzden baktıklarında uzmanlar gözlerimizden hem yaşımızı hem de fiziksel sağlığımızı ortaya çıkartabilecekler. Bu yüzden kendinize iyi bakın diye hatırlatmak isterim. Bugünden itibaren başlayın kendinize iyi bak.

Sabahın en güzel saatleri, günün en güzel saatleri. Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla İngiliz ikonu MG sponsorluğunda Capital Radio Morning Show'la devam ediyor. Gününüz aydın olsun. Peki erkenden hatırlatmış olayım. Çengel Motors MG Showroom'una uğrarsanız eğer tanışacağınız MG'ler arasında MG7 Fastback Sedan da var. Sportif tasarımıyla dikkat çeken MG7 Fastback Sedan tanıtımı özel fiyatıyla da sizi bekliyor. Aynı zamanda MG3, MG HS, MG ZS de Çengel Motors Showroom'unda. Siz İngiliz ikonu MG'lerden hangisini sahip olacağınıza karar verin. Sonra hemen Çengel Motors'a uğrayın.

0: Kısa bir reklam arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MG ve Changar Motors güç katıyor.
1: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
2: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
3: My name is G. MG.
4: MG loves you.
5: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
3: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

sağlıklı olsun diye büyük bir ihtimalle bitki çayı da tüketiyorsunuzdur. Aslında yavaş yavaş mevsimin değişmesiyle birlikte bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebilmek için tüketeceğimiz içecekler arasına büyük bir ihtimalle sizler de bitki çayları ekliyorsunuzdur. Fakat bitki çaylarını fazla tüketmenin toksik etki yaratabileceğini söylüyor uzmanlar. Nezle, boğaz enfeksiyonlarına karşı kullandığınız bitki çaylarının çok fazla tüketildiğinde toksik etkiye yol açabileceğini söylüyorlar. Günde 5-6 bardak içen var demiş uzmanlar. Peki ne kadar içmek lazım bitki çaylarını? Bir de tabii ki bazı bitkileri bir araya getirmemek gerekiyor. Hepsinin ayrı ayrı faydası çok ama bir araya geldiğinde de yine toksik etki yaratabiliyorlarmış. İşte bu yüzden her bitkiyi bitki çayı olarak birbirine karıştırmayın. Karışık bitki çayı yapmayın. Bir de tabii ki günlük tüketim miktarınızı ayarlayın. Yani 2 fincanı geçmesin diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Artık gerisi size kalmış. Her şeyin fazlası zarar. Kahveyi de 2-3 fincandan fazla içmiyoruz. Bitki çaylarını da 2 fincandan fazla tüketmiyormuşuz gün içinde, haberiniz olsun.

Haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi çattı. Cumanın en güzel saatleri tabii ki sabah saatleri. Capital Radio'da Çengar Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la devam ediyor. Güzel bir cuma günü olsun diye. Güne güzel başlayın diye ben Rana saat 10'a kadar size günaydın diyeceğim. Siz de radyonuzun başında olun. Bugünün en sevdiğiniz şarkılarıyla karşılayın günü. Günaydın.

0: be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW. BMW.
1: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.
4: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

Mutlaka bu dizeleri duymuşsunuzdur. Mutluluğun resmini bana çizebilir misin Abidin diye sormuştu Nazım Hikmet Abidin Dino'ya. Peki siz mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Çünkü artık mutluluğun resmini çizmeye başladılar. Uçan kayıklar, lazerler, vinçler derken düğünlerde sıra artık mutluluğun resmini çizmeye geldi. Yeni yükselen trend düğün ressamlığı. Düğün fotoğrafçılığından sonra artık düğünlerdeki o unutulmaz anları tuvale taşımaya karar vermişler. Bundan böyle yakın zamanda düğün yapacak olanlar varsa tuvale aktaracaklar. Fotoğrafı çektikten sonra mutluluğun resmini çizmeye başlamışlar. Peki sizin tercihiniz hangisi olur acaba? Zira o mutlu anları evet fotoğraflarla ölümsüzleştiriyoruz, videolarla unutulmaz anlar haline getiriyoruz artık o kadar fazla. Sosyal medya sayesinde bu tarz şeylere, görselliğe önem vermeye başladık ki görselliğe önem veren insanoğlu mutluluğun resmini de çizmeye başladı. Ve bence böyle eşsiz yeteneğe sahip olan, resim çizebilen ressamların da, resim yapabilen insanların da kıymeti anlaşılacak gibi gözüküyor. Düğün ressamlığı çok göz değmiş.

Müzik dünyasının en başarılı kadınlarından hiç şüphesiz Miley Cyrus. Fakat aynı zamanda bu başarılı ismin büyük başarısızlığıyla da tarih yazdığını hatırlatmak isterim. Yeni çıkarttığı Base Persuades albümüyle önce bir numaraya yükseldi Miley Cyrus. Ardından bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı ne yazık ki. Billboard 200 listesinde, yani en iyi albümler listesinde bir numarada olan, ikinci haftasında bir numarada olan Miley Cyrus albümdeki başarısını bir anda 157 basamak geriletmeyi başardı. Böylece bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı. Bir numaradan 157 numaraya geriledi Miley Cyrus'ın yeni albümü. Bir hayal kırıklığı ama aynı zamanda unutulmayacak bir rekor olarak da tarihe geçti. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler. Biz de albümü merak edip tabii ki baştan sona dinleyeceğiz. Neden bir anda 157 basamak aşağı düştüğünü anlamaya çalışacağız. Ha tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarını da dinleyeceğiz. Capital Radio'da müziğiniz hep açık olursa. Günaydın.

0: BMW Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
2: Start your day with the Capital Radio Morning Show. Capital Radio Morning Show. Brought to you by BMW North Cyprus.

Günaydın, mutlu sabahlar, keyifli cumalar. Çengar Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show devam ediyor. Ve tabii ki Çengar Motors'un BMW fırsatları da devam ediyor. Eğer Çengar Motors showroom'una uğrarsanız hayal ettiğiniz BMW'lara 24 ay %0 faiz avantajıyla sahip olabiliyorsunuz. Sizler de bankasız, kefesiz, faizsiz en beğendiğiniz BMW'ya sahip olmak isterseniz fırsatı kaçırmamak için hemen Çengar Motors showroom'larına

çok gezen mi bilir, çok okuyan mı demişler. Ben hem gezmeyi hem de okumayı tercih ediyorum. Böylece her ikisinden de daha fazla bilgi sahibi olabilirim diye. Ama ilk sıradaki tercihimi sorarsanız gezmek. Ben gezmeyi çok severim. Aranızda mutlaka gezmeyi çok sevenler vardır. O halde 2026'nın en iyi şehirlerini sıralamışlar. Bir gezi dergisi tarafından diyelim, ismini vermeyelim. Gezilip görülmesi gereken dünyanın en havalı şehirleri arasında Bangkok ve Paris'in ardından İstanbul'un en iyi 3. şehir seçildiğini de eklemek istiyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ama hala görmediyseniz Bangkok ve Paris'ten sonra İstanbul'da dünyanın en iyi 3. şehri seçilerek zirvedeki yerini almayı başarmış. Peki o halde gezi planları arasına bu 3 şehri de hala görmediyseniz ekleyebilirsiniz. Aferin.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.
4: Bulaşıklar? Like a Bosch. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a Bosch. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili Boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili Boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a Bosch. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü Boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Kofi İnteras Neopark AVM yine üst yolda.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

Moda dünyası çok hızlı ilerliyor biliyorsunuz. Milano Moda Haftası'nda önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonunun kıyafetleri çoktan tanıtıldı bile. Moda dünyası çok aceleci davranırken biz hala sonbahar trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. En yakın olan sonbahar ne de olsa. 2026 sonbaharının trend parçası, duymayanlar varsa hanımlar beyler, Napolyon ceketler. Dik yakalı bol düğmeli Napolyon ceketler çok moda. 2000'lerin başında da bir dönem moda olmuştu. O dönem kalan Napolyon ceketlerim var. İşte böyle bir 20-25 sene saklarsanız kıyafetleri, bir sonraki tekrarda moda dünyasının retro kıyafetlerini kullanabilirsiniz. Sokak şıklığından ofis şıklığına kadar her yerde kullanabileceğiniz bir trend aslında bu Napolyon ceketler. Bol düğmeli, dik yakalı bir Napolyon ceketiniz yoksa edinin derim önümüzdeki sonbahar günleri için. Peki bu güzel Ekim gününde de 9 Ekim'e günaydın derken Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la modayı da yakinen takip etmeye devam edelim.

Haftanın cuması başladı. Biz de bu cuma sabahını karşılamaya devam ediyoruz. Hatta günün 9. saati de başladı. Peki yeni saatte de yine tabii ki Capital Radio'da kulağınız en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle, Şengel Motors'un katkılarıyla, BMW Morning Show'la günü karşılamaya devam ediyoruz. Günaydın. Capital Radio, BMW Morning Show.

0: sponsored by BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
4: Bulaşıklar, boş halleder. Çamaşırlar, boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
6: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
7: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

Uzmanlar sonbaharın gelmesiyle birlikte grip kapıda diyorlar. Kapıda mı acaba, kapıdan içeri girdi mi? Zira kimisi etrafımda duyduğum kadarıyla hali hazırda gribi atlattı. Ümit ediyorum sizin evinize size uğramadan geçer gider, ama bunun için bağışıklığı kuvvetli tutmak lazım. Bağışıklığı kuvvetli tutmanın en önemli noktalarından biri de stresten uzak kalmak. Evet, egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz, ama stresten uzak kalmak en önemlisi. Zira vücudumuzu, bağışıklığını en hızlı düşüren etken hayatta, günlük hayatta karşılaştığımız o ufak stresli anlar. Belki de farkına varmıyoruz ama yaşadığımız stresin bağışıklık sistemimizi zayıflattığını bilimsel olarak kanıtlamışlar. Bu yüzden bu güzel cuma gününde günün, anın, zamanın tadını çıkartın ki

0: W Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

benim minin, senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
3: Start your day with the Capital Radio Morning Show. Capital Radio Morning Show. Brought to you by BMW North Cyprus.

her gün güne başlarken güzel bir gün diliyorum hepinize. Mutlu sabahlar, keyifli cumalar, mutlu günler, günaydınlar diyorum. Peki gününüz mutlu olsun diye siz neler yapıyorsunuz? Uzmanlar diyorlar ki birkaç basit yöntemle gününüzü daha iyi hale getirebilirsiniz. Şöyle ki başkalarından bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda gününüz daha iyi geçecek. Kendiniz için yaşadığınızda, karşınızdaki insanlardan bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda gününüz daha iyi geçecek. Aynı zamanda yapılan iyiliklerin de insanı mutlu hissettirdiğini söylüyorlar. Gün içinde yaptığınız küçük iyilik anlarından da keyif alacağınızı söylüyorlar. Birilerine yardım etmenin, pozitif düşünmenin, pozitif konuşmanın, kendiniz için küçük de olsa mutlu anlar yaratmanın önemli olduğunu hatırlatayım bu cumaya başlarken. Zaten günün adı cuma olduğu için biz günden daha fazla keyif alıyoruz. Haftanın en güzel günlerinden cumaya günaydın demeye devam edelim. O halde gününüz güzel olsun diye radyonuzda açık olsun.

Morning Show.

Çenger Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la günaydın bu güzel cumaya. Önümüzde upuzun bir hafta sonu var. Bu hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız önce Çenger Motors'u uğruyorsunuz. Zira en beğendiğiniz BMW'lar Çenger Motors'ta. Misal BMW 1 serisi. Tamamen yeni BMW 1 serisi. 24 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Kör nokta asistanıyla, otomatik hafızalı koltuklarıyla, panoramik cam tavanıyla, kablosuz şarj ünitesi, M-Sport donanımı, 170 beygir hibrit motoruyla ve çok daha fazlasıyla sizi bekliyor. Yeni BMW 1 serisi de bankasız, kefesiz, faizsiz Çenger Motors showroom'unda sizin olmayı bekliyor. Fırsatı kaçırmamak için hemen Çenger Motors'a uğrayın.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız, faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

Bu güzel cuma gününde de günü birlikte aydınlattık, sabaha birlikte başladık, günü birlikte karşıladık, bu sabahta günün 3 saatini birlikte paylaştık. Biz ayrılan vakti tamamlıyoruz artık. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum ama Hit Müzik 7/24 yanı başınızda, bu yüzden radyonuz, müziğiniz hep açık olsun. Pazartesi günü yine yeni günü, sabahı birlikte karşılayacağız. Pazartesi sabah saat 7'de yine Capital Radio'da buluşacağız. Unutmayın, randevumuz aynı. Önce güzel bir hafta sonu yaşayalım. Hafta sonunuz güzel olsun. Bugünü hoşça kalın. You got me thinking about this damn thing.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: yazın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.

0: Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
2: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

Radio. Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey.
2: Music time.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
5: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
6: Radio. Music time.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
6: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
0: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor.
1: Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio. Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
1: My name is G. MG.

Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.

Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Radio. Music time.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız, faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close your eyes.
5: Let's go.

The voice of Cyprus. The sound of you. Capital Radio, Cyprus.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı, daha eğlenceli. Zamansız tasarım, modern dokunuşlarla. Standartlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Senin Mini'nin, senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında. Bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
2: Çangar loves you. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için

0: dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: This is Capital Radio.
2: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kombasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
4: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
5: Are you ready? 93.8 Capital Radio is ready to

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like a boş. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
5: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpil İçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpil İçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpil İçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
6: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio 3.
1: BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, xDrive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
4: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
6: This is Capital Radio.
0: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyanist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: capital. The number one hit music station on 93.8 FM. 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
1: Changar loves you.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com. Capital Radio.

0: radyonuzu internetten kesintisiz CD kalitesinde dinlemek istiyorsanız www.kapitalsarkos.com'u tıklamanız yeterli. En güncel müzik haberleri, video klipler yine radyonuzun web sitesinde. Şimdi tıkla www.kapitalsarkos.com.
1: Hisense'in katkılarıyla hazırlanan Kapital Radyo Top 5 sizlerle.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Capital Radio Top 20. Now, we're in the top 5. Number 5. Cat's Eye. Animal.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close your eyes.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
4: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
5: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı, daha eğlenceli. Zamansız tasarım, modern dokunuşlarla. Standartlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Senin Mini'nin, senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
2: Çangar loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20

0: Coffee in Teras Neopark AVM yine üst yolda.
1: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
2: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital Radio.

0: It's 3 o'clock.
1: Koffein Terrace'ın katkılarıyla. Şimdi Kapital Radyo'da Paydos başlıyor.
2: Paydos başlıyor!
0: Capital Radio Paydos Session with Adile. Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Herkese merhaba, Adile ben. 93.8 Capital Radio'dan sevgiler, selamlar. Yeni bir günün yine yeni bir programında birlikteyiz sizlerle. Adile ile Paydos'ta Koffein Teras katkılarıyla 3 saat boyunca en güzel şarkıları dinleyeceksiniz. İlginç haberler duyacaksınız. Her nerede ne yapıyorsanız hepinize kolay gelsin. Keyifli güzel bir program sizi bekliyor. Açın radyonun sesini.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
3: Çangar loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
6: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Sevgili tatlı severler, çok güzel bir kampanyası var Coffee Interest'ın, duydunuz mu? Dilediğin tatlıyı al, espresso bazlı içeceğin ya da limonatan ikram olsun. Evet, harika bir mekanda tatlınızı, limonatanızı ya da espresso bazlı içeceğinizi yudumlarken keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bence bu kampanyayı mutlaka değerlendirin. Ayrıntılı bilgi için coffee.terras Instagram adresini mutlaka ziyaret edin. Capital Radio'dasınız. İyi müzik sizin için.

0: Reklam.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
0: Capital Türk.
2: 107.1.

0: Bir numara. Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
1: 107.1.
0: Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Capital Türk 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek ikonik glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
2: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. En iyiler, en yeni frekansta.
4: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
5: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
6: Biz Athena.
7: Merhabalar, ben Bengü.
8: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Bizim playlistimiz. Capital Türk
1: 107.1.
2: Capital Türk'e bayılıyorum. Bayılıyorum.
1: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek ikonik glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
0: Changar loves you.
3: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.
0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: CapitalTürk.net. Tıkla.
1: Dinle.
0: Capital Türk 107.1.
2: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
3: Changar loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

CapitalTürk.net. CapitalTürk.net. Her an yanında. 107.1.

aylara. Açtım bu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Beyler en yeni frekansta Capital Türk 107.1.
1: Reklam.
2: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü.
4: Coffee in Terrasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyarist Bank, ne güzel şey düşünün.

0: beyler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın.
3: Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Reklam.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Yarınlara.
6: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda.
7: Capital Türk 107.1.

0: Hadise Hanım.
1: Şaka yapıyorsun. Önder.
0: Ne haber?
1: İyi sen?
0: İyidir valla. Kaç sene oldu bu arada?
1: Valla 10 sene olmuştur.
0: Hala muhteşem görünüyorsun.
1: Sen de çok iyi gözüküyorsun.
0: Ne haber, nasılsın?
1: İyi.
0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Erkek arkadaşım Carlos, evet. Önder.
0: Carlos, Önder.
1: Yerimize geçelim.
0: Tamam. Görüşürüz. Konuşuruz. Tamam. Tamam.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799

Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20-21.
1: Beko yazar kasapostla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasapostla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Sizin hitleriniz. Bizim playlistimiz. Playlistimiz.
4: Capital Türk 107.1.

0: Reklam.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

gelecek sokağı. Hazreti'de üzülsün geçtiği. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: Türk 107.1.
1: Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0

0: sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Bu devirde taahhüt mü kaldı? Kıbrıs Online'da taahhütsüz taksit fırsatıyla kredi kartına limit blokesiz, vade farksız olarak

0: Bey'ler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Canın çekti. Çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.
0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.
4: Merhabalar, ben Can Sezgin. Ben Can Sezgin. Severek dinlediğiniz Türkçe parçaların en özel remixleriyle set başındayım. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

edemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu Capital Türk 107.1.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın. Yana yana ah günde
4: oldum, bile bile üstüm vuruldum. Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.